0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

aşkım, sevdam, günahım benim. Sefil yaşantımın tek sefası, Mural hocam, vefakarım, sırdaşım benim. Mektubunu aldım, bir hayli sitem etmişsin. Ve demişsin ki bir kapı İtaliz kızına satıldın. Ne demek Fato, ne demek? Bir yalancı gibi küçülüp satılmak. Benim satıldığım nasırlı ellerin, kara sapan peşinde kuşanların, daha doğrusu halkın kızı, o da sensin Fatum. Aç kollarını şefkatle, bilinçle, özlemle. Refah bir ülkede kalkarak bütün varlığımı meze yapıp, kara gözlü mefkarlanma gül gayrı. İbibikler öter ötmez aşkı, sevdayı, yoksulluğu içe içe sana gelir. Sen de yaşayacaksın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Ne büyüksün ki hanım kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ve beraberindeki başkan yardımcılarıyla birim koordinatörlerinden oluşan heyet üniversitemize ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında üniversitemizin yürütücülüğünü yaptığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca desteklenen Adıyaman Gastronomi Atlası projesi çerçevesinde konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde çalışan personele yönelik gerçekleştirilen uygulamalı yöresel yemek eğitimleri, Rektör Profesör Dr. Mehmet Keleş'le GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral tarafından yerinde incelendi. Eğitim programının ardından uygulamalı eğitimde hazırlanan alaca çorbası, meyir çorbası, karıştırmalı pilav, kavurmalı içli köfte, kavurmalı hıtap, etsiz çiğ köfte, semizotu salatası, semizotu cacığı, şillik tatlısı, bulamaç veya alıyamayız.

0: hamam peynirli irmik helvası gibi yemek ve tatlıların tadımı yapıldı. Daha sonra rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede Adıyaman Gastronomi Haftası projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, proje çıktıları ve bölge kalkınmaya sağlayacağı katkılar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Adıyaman'ın zengin mutfak kültürünün kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Gastronomi Atlası projesi, ilimizin gastronomi mirasının bilimsel yöntemlerle belgelenmesine, korunmasına ve tanıtılmasına önemli katkılar sunmaktadır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin destekleriyle yürütülen bu proje hem kültürel değerlerimizin yaşatılması hem de gastronomi turizminin geliştirilmesi açısından önemli bir kazanımdır. Projemize verdikleri destekler ve nazik ziyaretleri dolayısıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Doktor Sayın Hasan Maral ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü Analitik Kimya Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'in yürütücü olduğu proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Suyla taşınan ultraviyole filtrelerinin tespiti ve tayini için akılcı tasarlanmış elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesi ve su kirliliğinin izlenmesinde kullanımı başlıklı proje, küresel ölçekte büyüyen bir çevresel tehdit olan kozmetik ve endüstriyel kaynaklı su kirliliğine karşı yenilikçi, yerli ve güçlü bir akademik işbirliğine dayalı çözüm sunmayı hedefliyor. Yürütücülüğünü Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'in üstlendiği projede Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ali Serol Ertürk ve Bolabant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisi Termodinamik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Gürcan Yıldırım araştırmacı olarak yer alıyor. Farklı uzmanlık alanlarının bir araya geldiği bu güçlü proje ekibi su kaynaklarındaki mikro kirleticilerin tespiti için ileri elektrokimyasal teknikleri ve malzeme bilimi stratejilerini ortak bir platformda buluşturacak. Güneş kremleri, kişisel bakım ürünleri ve çeşitli plastik malzemelerde yaygın olarak kullanılan belirli ultraviyole filtreleri, su aktiviteleri ve evsel atıklar yoluyla her yıl tonlarca miktarda su kaynaklarına karışmaktadır. Hidrofobik ve kalıcı doğaları gereği bu kimyasallar, su ekosisteminde birikerek mercan resiflerinin beyazlamasına, su canlılarında toksit etkilere ve en önemlisi insanlarda endokrin yani hormonal sistem bozukluklarına yol açabilmektedir. Mevcut durumda bu kirleticilerin takibi yüksek maliyetli laboratuvar cihazları ve karmaşık, zaman alıcı numune hazırlama süreçleri gerektirmektedir. Bu durum su kirliliğinin yerinde hızlı ve anlık olarak izlenmesini zorlaştırmaktadır. Desteklenen TÜBİTAK projesi kapsamında geleneksel yöntemlerin yarattığı bu maliyet ve zaman bariyerini aşacak özgün bir elektrokimyasal sensör platformu geliştirilecek. 12 ay sürmesi planlanan proje, elektrot tasarım süreçlerinin optimizasyonunu, analitik performans testlerini ve gerçek su numunelerindeki saha uygulamalarını kapsayacak. Projenin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte çevre izleme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak, düşük maliyetli ve çevre dostu yeni bir analiz protokolü literatüre kazandırılmış olacak. Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'i ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen Akademiden Şehre Proje Vizyon Zirvesi gerçekleştirildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite akademik ve idari personeli ve davetliler katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş, üniversitede yürütülen proje faaliyetleri, proje kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve geleceğe dönük hedefler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversitelerin değişen dünya düzenindeki rolüne dikkat çekti. Üniversitelerin temel görevlerinin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı olduğunu ifade eden Rektör Keleş, günümüzde yüksek öğretim kurumlarının artık daha kapsamlı sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Dünyada 4. nesil üniversite anlayışının öne çıktığını vurgulayan Rektör Keleş, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmaktan çıkarak sanayi ile işbirliği yapan, dijital dönüşüme uyum sağlayan ve ürettiği bilgiyi ekonomik toplumsal faydaya dönüştüren yapılar haline geldiğini söyledi. Yeni çağ

Kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösen. Seslendiren İbrahim Bildir.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Ebu Mahmud el-Hucendi'den bahsedeceğiz. Hayatı hakkında çok az bilgi bulunan matematik ve astronomi bilgini Ebu Mahmud el-Hucendi, Hucent'te doğmuş olup 1000 yılında Rey şehrinde vefat etmiştir. Bilimdeki dirayeti, matematik ve astronomiye yaptığı katkılar ve yeni rasat aletleri icat etmesi sebebiyle zamanının tek bilgini olarak kabul edilen Hucendi, hayatının sonlarına doğru Büveyhi hükümdarlarından Fahrüddevli'nin himayesine girmiş ve Rey'de özellikle onun hükümdarlık yıllarında ün kazanmıştır. Çok yönlü kişiliğiyle çeşitli alanlarda eser kaleme almışsa da en çok matematikçi ve astronom olarak tanınmış olan Hucendi, eserlerinde astronomik gözlem aleti yapımına dair teorik ve pratik bilgiler vermiş, cebir, trigonometri ve sayı sistemleriyle de yakından ilgilenerek bu alanlara önemli yenilikler getirmiştir. Geometrik yolla ilk defa Diofanten eşitlik diye bilinen belirsiz denklemin çözümünü, yani iki küp sayılar toplamının bir başka küp sayı olamayacağını ispatlamıştır. Astronomi bilimi için önemli olduğundan dolayı çok kullanılan küresel üçgenlerle ilgili sinüs teoremini ispatlayan Hucendi, aynı zamanda astronomi alanında bazı yeni rasat aletleri icat etmiştir. Bunların en önemlisi, Güneş'in meridyen yüksekliği ile ekliptik eğimini tayin için geliştirdiği ve Es-Sütsül Fahri adını verdiği bir tür sekstanttır. Hucendi, bir bina boyutlarında tasarladığı bu yeni sekstantını 994 yılında Rey yakınındaki Cebel Tebrük adlı bir tepeye kurmuştur. İslam astronomi tarihinde meşhur olan bu aletten pek çok alim kendi eserlerinde övgüyle söz etmiş olup, Hucendi bu aletle yaz ve kış döneminde farklılık gösteren Güneş'in meridyen yüksekliğini belirlemiştir. Güneş'in maksimum ve minimum yüksekliği arasındaki yarım derecelik farkın ekliptik eğimine eşit olacağı fikrinden hareketle bunun hesabını yarım ekliptik eğiminin bugün de tespit edildiği gibi azalan bir değişken değer olduğunu bulmuştur. Onun bu aleti daha sonraki asırlarda Meraga ve Semerkant Rasathanesi gibi müesseselerde daha büyük çaptaki aletlerin yapılmasına öncülük etmiştir. Hucendi, El Aletül Amme adını verdiği kadran ve usturlap yerine kullanılabilecek çok fonksiyonlu bir rasat aleti icat etmiş, ayrıca usturlap imariyle ilgili teorik çalışmalar da yaparak bu aletin üzerinde azimut dairelerinin durumunu tayin etmeye yarayan yöntemler geliştirmiştir. Örnek şahsiyetlerde Ebu Mahmud el-Hucendi'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 İşbirliği'nde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Örnek Şahsiyetlerin bugünkü bölümünde Cabir bin Hayyan'dan bahsedeceğiz. Fen bilimlerinin temelini atmış olan Cabir bin Hayyan, kimyanın kurucusu ve üstadı olup aynı zamanda bilinen ilk pratik simya alimidir. Abbasiler döneminde yaşamış olan Cabir bin Hayyan, 721 yılında İran'ın Horasan şehrinde doğmuştur. Yemen'de okuduktan sonra Küfe'ye gitmiş, şehrin havası kimya araştırmalarına elverişli olduğu için bu şehirde oturmayı tercih ederek hayatının sonuna kadar burada yaşamış, 815 yılında da vefat etmiştir. Birçok İslam alimi gibi fen ilmini İslami ilimlerle beraber okuyan Cabir, Abbasi halifesi Harun Reşid'in sarayında saray alimi olarak hizmet etmiş, tıp, astronomi, matematik, fizik ve felsefe alanlarında çalışmalar yaparak araştırmalarında hususi metotlar geliştirmiştir. Cabir, simya ilminin bir fen ilmi olmadığını ispat edip ondan ayrı olarak tecrübeye, analize ve matematiğe dayalı olan kimya ilmini kurmuştur. Böylelikle bugünkü modern kimyanın temellerini atarak kimyayı sistemli bir deneysel bilim haline getirmiştir. Kainatta maden, bitki ve hayvan şeklinde sıralanan varlık mertebeleri içinde madenlerin Cabir'in eserlerinde özel bir yeri olmakla beraber madenlerin dönüşümleri kimya çalışmalarının hareket noktasına teşkil etmiştir. Cabir'in kimyasına göre bütün madenler kükürt ve civanın farklı oranlar ve özel semavi etkiler altında birleşmesiyle oluşurlar. Böylece madenlerin zahiri ve fiziki özelliklerinin yanı sıra ruhi özelliklerinin de bulunduğu sonucuna vararak sayılar, harfler, nitelikler ve tabi nesneler arasında bir ilişki kurmuştur. Cabir bin Hayyan, kimyanın geniş uygulama alanı olan arıtma konusunda ilk misalleri ortaya koymuş, arıtma yollarından oksitleme, damıtma, çökeltme, ergitme ve kristalleştirme ile ilgili işlemleri uygulamalarıyla açıklamıştır. Ayrıca kalsinasyon ve süblinasyon gibi kimyevi teknikleri kimya ilmine kazandırmış, sülfürik ve nitrik asitler gibi birçok asitlerle sodyum karbonat ve potasyumu bulmuştur. Cabir aynı zamanda kükürtle civanın karıştırılmasıyla kırmızı bir taşın meydana geldiğini açıklamış, sirke ile asetik asit elde etmeyi bulmuş ve ortaya attığı baz kavramıyla kimyanın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Cabir bunların yanı sıra bitkilerden elde edilen bir boya ile derilerin nasıl boyanacağını ve nasıl da bağlanacağını ortaya koymuş, ateşte yanmayan kağıt imalini gerçekleştirmiş, çeşitli metallerin kullanılır hale getirilmesi, çeliğin geliştirilmesi, su geçirmez kumaşların verniklenmesi, cam imalinde mangan 4 oksidin kullanılması, paslanmanın önlenmesi, altın yaldızlı süsleme, boyaların ve yağların tespiti gibi alanlarda birçok buluş yapmıştır. İmbik aletini de ilk yapan kişi olan Cabir, zehir ve zehirli maddelerin yapılarını da inceleyerek bu konuda bir eser yazmış ve zehirlilerin zehirlisi olan arsenik tozunu elde eden ilk kişi olmuştur. Ayrıca sıfır ve cebiri icat etmiş, mesafe ve mekanın tanımını yaparak zamanın da mekan gibi boyutları olduğunu bulmuştur. Cisimleri özelliklerine göre 3 sınıfa ayırarak sonraki sınıflandırmalara rehberlik eden Cabir, birçok kimyevi maddeyi tespit ederek günümüzde de kullanılan Arapça isimler vermiştir. Maddelerin atomik yapısını gösteren tespitler yaparak atom hakkında ancak asırlar sonra anlaşılabilecek şu sözleri söylemiştir. Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Atom parçalanabilir ve parçalanınca da öyle büyük bir güç oluşur ki bir anda Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. Bu Allah'ın kudret nişanıdır. Birçok talebe yetiştiren Cabir, yaptığı ilmi tecrübeleri en ince ayrıntısına kadar izah ederek ulaştığı neticeleri dikkatle yorumlamış, deneylerde kullanılan aletlerin imalini ve kullanışlarını belirterek kimya ilminde kullanılan hassas ölçüm aletlerini yapmıştır. Cabir, tıp, astronomi, mantık, felsefe, fizik ve kimya gibi ilim dallarında pek çok eserler vermiş ve eserlerini farklı metotlarla hazırlamıştır. 17. ve 18. asırda Batı ilim çevrelerinde meydana gelen birçok ilmi buluşta onun eserlerinin büyük tesiri olmuş, özellikle bugün kimya ilminde mevcut olan birçok orijinal keşif ve metotlar hemen hemen bütünüyle ona ait veya onun fikirlerinden kaynaklanmıştır.
17. asra gelinceye kadar kimya ilimleri alanında onun seviyesine kimse çıkamamış, Doğu ve Batı ilim dünyasında ona denk ve onu aşan bir kimyacı yetişmemiştir. Örnek şahsiyetiyle Cabir bin Hayyan'dan bahsettik. Programımızın sonraki bölümünde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi besin eksikliklerini

0: pH dengesizliklerinin kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek açısından riskler barındırır.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, bir sohbet meclisindeydim. Malumunuz, sohbet belli bir konu üstüne nizamlı, insicamlı, intizamlı konuşmak, bilimsel ya da ilmi laflar etmek değildir. Belli bir konu üzerinden yürümez, ilerlemez sohbet. O an aklımıza gelenleri konuşuruz. Konuşulanlar üzerinden konuşuruz. Çağrışımla, geçmişe uzanmakla, halimizle, ilmi halimizle, dertlerimizle, sorunlarımızla, mutluluğumuzla, sevinç ya da üzüntümüzle yol alır, demlenir, yürür, ilerler. Bir arkadaş sohbet esnasında bir şeyler anlattıktan sonra bir laf kullandı. Lafı güzaf. Eminim hepimiz biliyoruz bu lafı. Yeri geldi mi de kullanıyoruz. Ama yeni nesillerin pek bilmediği, kullanmadığı, belki duyduğu ama sadece duymakla yetindiği bir kelime lafı güzaf. Peki nedir efendim lafı güzaf? Nerede kullanılır? Niye kullanılır? Anlamı, içeriği, kimliği, hüviyeti nedir? Değerli dostlar, lafı güzaf dilimize Farsçadan geçmiş bir tamlama. Muhakkak sizin de dikkatinizi çekmiştir. Şöyle bir alıcı nazarla baktığınız zaman görmüşsünüzdür. Lafı güzaf iki kelimenin birleşimi. Peki nedir o iki kelime? Laf ve güzaf. Laf kelimesi günlük hayatımızda çok kullandığımız bir kelime. O kadar çok deyim ve atasözümüz var ki efendim içinde laf geçen. Mesela ağzından laf eksik etmemek deriz. Mesela büyük laf etmek deriz. Mesela cahile laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur deriz. Mesela benim dostlarla bir araya geldiğimde yaptığım gibi, iki çift lafın belini kırmak deriz. Ya da kuru laf karın doyurmaz deriz. Lafla peynir gemisi yürümez deriz. Veya laf aramızda deriz. Laf anlatmak deriz, laf çakmak deriz. Yani laf kelimesi hayatımızda hemen her alanda karşımıza çıkar ve biz lafın ne olduğunu çok iyi biliriz. Ama güzaf kelimesi laf kadar aşina olduğumuz, bildiğimiz, tanıdığımız bir kelime değil. Peki efendim güzaf ne demektir? Efendim güzaf gene laf gibi Farsçadan dilimize geçmiş. Ve boş, boş söz, saçma söz demek. Günlük kullanımlarımızda pek geçmez ama yer yer şiirlerde, beyitlerde çıkar karşımıza. Mesela vaktimin kıymeti var. Boş yere israf değil, hakkın ihsanı yeter, gayrisi ithaf değil, yazdığım eşara bak, sözleri güzaf değil, mısralarındaki gibi. Yani diyor ki, yazdığım eşara, yani has, iyi, güzel, en güzel şiirlere bak, sözleri boş, saçma, anlamsız değil. Efendim, lafı güzaf ne demek galiba açık seçik ortaya çıktı. Boş laf demek efendim. Saçma, yersiz, isabetsiz, anlamsız, gereksiz, lüzumsuz laf, söz, lakırdı demek. Yani sohbetteki dostum, bunlar lafı güzaf derken, bunlar boş laf, geç bunları demek istiyordu. Umarım gençlerimiz bu kelimeyi de dağarcıklarına küpe eder, lafı güzaftan uzak durur, yeri geldiğinde bazen boş laf, bazen de lafı güzaf diyerek bir güzel kelimemizin daha ihya olmasına, günlük lisanımızın zenginleşmesine katkıda bulunurlar. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde faaliyetlerini sürdüren 60 Artı Tazelenme Üniversitesi'nin 2025-2026 bahar dönemi kapanış programı gerçekleştirildi. Programa üniversite akademik idari personeli ve Tazelenme Üniversite öğrencileri katıldı. Programın açılış konuşmasını Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden İsmail Faruk Parmaksız yaptı. Tazelenme Üniversitesi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Parmaksız, kendilerine sunulan öğrenme ortamı ve katkılarından dolayı Adıyaman Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Profesör Doktor Semih Aydın Özkan program hakkında katılımcılara bilgi verdi. Dönem boyunca gerçekleştirilen eğitimler, sosyal ve kültürel etkinliklerde uygulamalı faaliyetlerden bahseden Özkan, Tazelenme Üniversitesi'nin katılımcıların yaşam boyu öğrenme süreçlerine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Programda konuşan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş ise yaşam boyu öğrenmenin bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal gelişim açısından da büyük önem taşıdığını belirterek Tazelenme Üniversitesi'nin kuşaklar arasında bilgi, tecrübe ve değer aktarımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Rektör Keleş, öğrenmek insan hayatının her döneminde devam eden bir yolculuktur. Sizler yeni bilgiler edinme azminiz ve hayata duyduğunuz merakla hepimize ilham veriyorsunuz. Burada sadece derslere katılmadınız, yeni dostluklar kurdunuz, farklı deneyimler kazandınız ve birlikte öğrenmenin değerini ortaya koydunuz. Arkeolojiden sağlığa, spordan tarıma kadar birçok alanda edindiğiniz bilgi ve birikimi çocuklarınıza, torunlarınıza ve çevrenize aktararak bu kıymetli yolculuğun parçası olmaya devam edeceğinize inanıyorum ifadelerini kullandı. Programda dönem boyunca eğitim faaliyetlerine katkı sunan akademik ve idari personele teşekkür belgeleri takdim edilirken, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine gösterdikleri ilgi, gayret ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
6: Bağırma.
13: İncitme.
7: Can yakma.
6: Etme.
9: Görmezden gelme.
1: Değer ver.
10: Saygı göster.
7: Sev kardeşim. Sev.
1: Ben senin.
7: Sen bensin.
6: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
1: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
14: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
15: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın. O başına...

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir söyleşi gerçekleştirildi. Hayvancılık için bir fırsat Anadolu mandası yetiştiriciliği başlıklı etkinlik ve tel hayvan sağlığı ürünleri damızlık ve besi çiftliğinde gerçekleştirildi. Üreticiler ve vatandaşların katılım sağladığı programda Anadolu mandası yetiştiriciliğinin hayvancılık sektöründeki yeri ve sunduğu fırsatlar ele alındı. Söyleşide Kahta Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümünden öğretim üyesi Doktor Oğuz Ayar, Anadolu mandası yetiştiriciliğinin ekonomik değeri, yetiştiricilik yöntemleri, verimlilik özellikleri ve bölgesel kalkınmaya sağlayabileceği katkılar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Anadolu mandasının süt ve et üretimindeki önemine dikkat çeken Ayar, bu alandaki üretimin artırılmasının hem hayvancılık sektörüne hem de kırsal ekonomiye önemli katkılar sunabileceğini ifade etti. Program boyunca katılımcıların sorularını da yanıtlayan Ayar, konuya ilişkin güncel bilgi ve deneyimlerini paylaştı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK BİDEP 2237 A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen, akademik yazma ve araştırma süreçlerinde etik ilkelerle yapay zeka kullanımı başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen bir eğitim oturumunu dinleyeceksiniz. Akademik yazma araştırma etiği ve üretken yapay zeka kullanımına ilişkin güncel tartışmaları ele alan bu oturumun sizler için hayırlı olmasını dileriz.
1: Evet gençler, ben Ebu Bekir İnan, doçent olarak çalışıyorum Kayseri Üniversitesi'nde temel bilimler bölümünde. Branşım matematik, cebir alanında uzmanım. Aynı zamanda yönetim bilişim uzmanı olarak çalışıyorum. Son zamanlardaki teorik çalışmalarımız biraz daha güncel, popüler yapay zeka üzerine yoğunlaştırdık. Bu projede de hocalarımızla beraber işte farklı konulara değinebilmek için bir takım çalışmalar yaptık. Şimdi olimpiyat madalyalı yapay zeka sunumumda son yapay zekadaki son gelişmeleri dikkate alacağız. Biraz da yapay zekanın aslında çalışma sisteminin işte insanla olan benzerliğini, nerelerde ayrıştığını ve bize taalluk eden kısmıyla teknolojik kısmının neler olduğunu biraz daha ayrıştırmış olacağız aslında. İşin biraz daha felsefik boyutlarına kaymaya da çalışacağız bu arada. Şimdi olimpiyat madalyası denildiğimiz zaman aklımıza şu gelsin. Matematik olimpiyatları, tamam mı? Şimdi matematik problemleri zordur. Doğru mu? Yani zordur ve belirleyicidir aslında. Hatta bütün dünyada, bütün ülkelerde eğitim sistemi içerisinde mesleki tercihinizi belirleyen matematik becerisi oluyor. Doğru mu? Yani biraz daha matematik yapabildiğiniz zaman biraz daha farklı bölümler tercih ediyorsun. Belirleyici olan matematik. Bunun belirleyici olmasının sebebi tabii ki zorluğu. Zorluğu nereden geliyor? Zorluğu nereden geliyor? Zorluğu soyut algıdan geliyor. Yani matematik aslında soyut bir uğraş. Soyut bir zihinsel faaliyet. Ve peş peşe bunu sürekli yoğunlaşıp peş peşe yapman gerekiyor. Yani bir problemle karşılaştığın zaman bunu işte anlaman, kavraman, çözmen katmanlarıyla İşte ta ki sonuca ulaşana kadar çok ciddi yoğunlaşıp sebat etmen gerekiyor. O yüzden teknolojinin belirleyicisi de matematik. Mesela şu an dünyanın süper gücü Amerika, doğru mu? Baktığınız zaman dünya matematik olimpiyatlarında her zaman şampiyon sayısı en çok olan ülke Amerika'dır. Bu ne zaman değişirse bilin ki o zaman dünyanın süper gücü değişmiş demektir. Yani ne zaman mesela başlarsa ki Çin üst üste 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl neyse matematik olimpiyatlarında en çok şampiyon çıkaran ülke olursa o zaman bilin ki gerçekten Çin süper güç oluyor demektir. Ha şunu da söyleyeyim, gizli süper güç olmaya başladı zaten, rekabet çok kızgın. Amerika yarışta geri düşmemek için Çinlileri devşirip onlara vatandaşlık verip kendi vatandaşıymış gibi olimpiyatlara sokmaya başladı son zamanlarda. Yani gizli şampiyon artık yavaş yavaş onlar olmaya başladı. Şimdi bizim için asıl problem en başta şunu anlamak. Yani önce olimpiyatlardan bahsedeyim. 1959'dan beri düzenleniyor bu olimpiyatlar gençler. Ülkelerde ulusal düzeyde matematik yarışmaları yapılıyor. Buralardan şampiyon olan takımlar uluslararası olimpiyat için özel olarak hazırlanıyorlar. Ve o ekipler kendi arasında işte uluslararası matematik olimpiyatlarında yarışıyor ekip olarak. Madalya kazanıyorlar. 2025'te 110 ülke katılmış, toplam 630 yarışmacı takım halinde olduğu için. Yarışma yapısı 2 gün sürüyor yarışmalar. Her gün 3 problem soruluyor ve 4,5 saat süre veriliyor. Yani bugün size 3 problem veriyorum diyelim, siz bir takımsınız. 4,5 saat süreniz var. Takım olarak o problemi çözmeye çalışıyorsunuz, o 3 problemi. Bir gün daha yine 3 problem veriyoruz. Yani toplam 6 soru, toplam sürede 9 saat. Sadece işte kapalı bir ortam, kalem ve kağıt var. Başka hiçbir imkanınız yok. Yani bilgisayar, hesap makinesi yok. Hiçbir imkanınız yok bu şekilde. Madalya sistemi ortalama oranları veriyorum. Yaklaşık her yıl %8 altın madalya, %17 gümüş madalya, %25 de bronz madalya kazanılıyor. Madalya sınırları da mutlak puana göre değil de yüzde sıralamaya göre değişiyor. Çünkü her yıl zorluk derecesi değişebiliyor. Bu yıl daha zor, öbür yıl daha kolay. Dolayısıyla altın madalya eşikleri de değişebiliyor. 2025'te toplam gençler 72 altın madalya verilmiş bu olimpiyatlarda. altın altın madalya barajı 35 gençler. Yani 35'lik sınırı geçen herkes altın madalya hak kazanıyor. Bu oran her yıl değişiyor. Onu söyleyeyim. 46 yarışmacı, toplamda 46 yarışmacı 35 tam puan almış. Yani tüm sorulara doğru cevap vermiş. 5 yarışmacı da 42'de 42 yapmış. Yani 35 puan ve üstüne alan 46 yarışmacı var. 5 yarışmacı da toplam 3-3-6 problemin tamamını verilen süre içerisinde çözmüş. Yani düşünün, bütün dünyada sadece 5 kişi başarabilmiş bunu. O 6 sorunun tamamını verilen sürede 5 kişi başarabilmiş. 2024'teki altın madalya barajı 29'muş. %29. 2025'te 35'miş. Yani bu 2024'te sorular biraz daha zordu anlamına geliyor. Baraj daha düşük. İnsan matematik problemini nasıl çözer? Bunu sadece matematik olarak düşünmeyin. Çünkü günlük problem çözmede de bu geçerli. Yani siz mesela sözelcisiniz, bir problemle karşılaştınız veya bir paragraf analiz ediyorsunuz. Bunun matematik problemi çözmeyle çok bir farkı yok. Aynı aslında. Çünkü o da bir zihinsel faaliyet, tamam mı? O yüzden genel düşünelim. Problem fark edilir, dikkat soruya yönelir, merak ve kaygı oluşur. İlk anda zihin probleme odaklanır ve çözüm süreci başlar. Yani ilk karşılaşma anınız. Sonra verilenler, istenenler ve ilişkiler ayrılır. Yani problemi düşündüğünüz zaman işte girdiler var, bana bunlar verilmiş. Benden ne isteniyor, ne bulmam lazım? Tamam mı? Hedefe gitmek için neler lazım? Sonra zihin benzer problemleri, teoremleri ve olası yolları çağırır. İşte daha önce çözdüğünüz sorulardan, yaptığınız deneyimlerden doğrudan bu sorunun çözüm yöntemi şu olabilir diye anlık bir refleks oluşur. Zihnimiz bunu mükemmel yapıyor ama. Tamam mı? Mesela paragraf okuyorsun. Değil mi? Bir çıkarımda bulunacaksın. Zihin bunu anlık yapıyor. Okuduğun anda sende bir ışık yanıyor. Diyorsun tamam, bu budur. Anlık bir şey. Sonra bazen tıkanma süreci olur. Dersin ki işte deniyorum, çıkmıyor veya yanlış tercihte bulundun. Bir gerilim oluşuyor, zihinsel bir gerilim oluşuyor, zorluk. İşte pes ettiğimiz noktalar buralar. Tıkanma oldu, zorlandık, pes ediyoruz. İlerleme ve duraklama arasında uyguluyor aranı. Yani tıkanma sırasında pes etmeden devam etmek gerekiyor. İnsanın işte bir daha okuyacak, anlamadığım yer var mı, girdilerden kaçırdığım bir şey mi var gibi. Dolayısıyla dikkat, yapı kurma, sevgi ve dayanıklılık. Yani bunların hepsinin birlikte çalıştığı yoğun bir zihinsel faaliyet gerekiyor bir problemi çözmek için. Bütün matematiğin o bütün karmaşık ve zorluğu da buradan geliyor. Yani bunların tamamının mükemmel, kusursuz yapılması lazım ki verilen sürede doğru cevaba ulaşmış olabilelim. Kuluçka süresi dediğimiz devam ediyor. İşte tıkandık ya, mesela bazen olur bir problemle günlük hayatımızda da karşılaştığımız bir soru, bir tıkanma olur. İşte yatarsın, o problem gelir aklına. İşte biz o sürece kuluçka süresi diyoruz. Ne yapıyor? Zihin problemden uzaklaşsa bile bağlantılar arka planda işlemeye devam eder. Yani zihnin daha derinlikleri diyelim. Tamam mı? Altyapı işte rüyalarınıza sirayet eder. Doğru mu? Mesela çok kafaya taktığın bir sorunu, bir problemi rüyana girmeye başlar. Daha derin altta seni zorlayan o faaliyet arka planda zihin onunla uğraşmaya, meşgul olmaya devam eder. Bu daha üst boyutlara çıktı mı hastalık yapıyor, biliyorsunuz değil mi? Vesvese oluyor, psikolojini bozuyor, bilmem ne. Yani bunun da bu kuluçka veya içsel olgunlaşma dediğimiz bu sürecin de makul sınırlar içerisinde olması gerekiyor. Yani takıntı seviyesine varmaması gerekiyor. Obsesif duruma ulaşmaması gerekiyor. Bilinçli dikkat azalsa da çözümün tohumları zihinde olgunlaşır. Yani bununla meşgul olduğu zaman zihnin bir yerde bir çözüm yakalayacak demektir. Bir ışık yakalayacak demektir. İşte o aydınlanma süreci. Ana fikir bellidir. Buradan gitmeliyim. Yani o sezgisel bir şey. Tamam mı? Sonra biçimlendirme, ispat. Yani onu yakaladın, o aydınlanma süreci yakaladın, o sezgisel durumu. Onun üzerinden adım adım gerekçelendirilmiş, bir doğrudan başka bir doğru elde ederek, yani bilimsel bir metot takip ederek nihai sonuca ulaşma durumu. Sonra ulaştın, doğrulama. Hataları ayıklayacaksın. Çözüm gerçekten doğru mu? Bir sağlamasını yapacaksın. Güzelleştirebilir miyim? Daha kısası var mı bu yöntemin? Öyle değil mi? Yani daha şık olabilir mi? Bunlar. Sonra anlama. Problemi çözdün, bitti. Ondan bir çıkarımda bulunman lazım. değil mi? Anlamak dediğimiz. İşte neden çalıştığı, nereye genellenebildiği, ne öğrettiği. Bu da çok önemli. Sonuçla iş bitmiyor. Anlamını ve öğretici yönünü. Yani sen onu çözdüğün anda sen müktesebatına yeni bir olgu eklemiş oluyorsun. O problemi çözdüğün anda. Bir zihinsel olgunluk katmanını aşmış oluyorsun. Kendine bir şey daha katmış oluyorsun. Bu da bizim anlama dediğimiz. Anladıktan sonra, bu katkıdan sonra diyorsun bu problemi daha genelde ne yapabilirim? Acaba şuraya da uygulayabilir miyim? Böyle de olabilir mi? Veya onu çözdüğün anda sana başka problemler için yeni yollar açılacak. Öyle değil mi? Bak şurada da tıkanmıştım ama bunu çözdüm. Orada da benzer yaklaşımım işe yarayabilir yaklaşımıyla ilerlemen lazım. Peki ne oldu? 2024'teki matematik olimpiyatlarında şimdi insanın zihninin nasıl çalıştığını öğrendik. Niye bunu anlattım? Teknoloji tamamen insanın doğayı gözlemlemesiyle, kendini gözlemlemesiyle ve iyi anlamasıyla geliştirdiği bir olgu. Doğru mu? Yani yüzyıllardır, asırlardır işte biri sıfırı icat ediyor. Doğru mu? Biri sayıları icat ediyor. Biri işte denklem buluyor. Birisi bilinmeyen diyor. Bütün mantık bu yüzyıllar sürse de böyle ilerliyor. Bunu gözlemlemek, anlamak ve teknolojiye çevirebilmek. Bütün mesele bu. Şimdi elimizde yapay zeka var. Matematiğin zorluğu veya işte o hangi katmanlardan geçmemiz gerektiğini bilişsel olarak gördük. 2024'te Google'ın DeepMind sistemi gençler uluslararası matematik olimpiyatlarına resmi olarak katılıyor. Tamam mı? Yapay zeka. Ve orada 2024'te iki modeli Alpha Proof ve Alpha Geometry 2 sistemleri 6 sorudan 4'ünü tam doğru olarak çözüyor. Yani söyledik yani 2 gün süre veriliyor 3'er soru toplam 6 soru. Her soru 7 puan tam puan 42 puan o şekilde. 6 sorudan 4'ünü tam çözüyor ve gümüş madalya standardını elde ediyor. Fakat burada yarışmacılara verilen süreden muaf onu söyleyeyim. Hani yarışmacılar için 4,5 saat süre veriliyor ya 3 saatti 3 soru için. Bu iki model için süre sınırı konulmuyor. Yani çok daha uzun bir sürede çözüyor 6 sorudan 4'ünü. Bu gelişmeden sonra bu uluslararası matematik olimpiyatları soruları yapay zeka ajanları için bir meydan okuma test alanına dönüşüyor. Nasıl ki ülkeler arasında bir şeyse insanlar arasında bir rekabet alanıysa veya güç gösterisi alanıysa zihinsel olarak yapay zeka sektöründe de bu resmi bir şey alıyor artık yavaş yavaş test alanına dönüşmüş oluyor. Peki bir yapay zeka normalde bir dil modelidir değil mi? Bahseden hocalarımız olduğunu bilmiyorum. Bir dil modeli. Yani sen bir soru soruyorsun sana tıkır tıkır tıkır tıkır yazıyor değil mi? Paragraf. Onun yazdığı hızda sen okuyamıyorsun bile. Doğru mu? Bak onun yazdığı hızda sen hızlı okuma yapamıyorsun. Çok güzel diziyor kelimeleri. Peki bu dil modeli bir matematik problemini nasıl çözebiliyor? Yani az önce bahsettik kolay bir şey değil değil mi? Anladın, işte kavradın, girdi neyi çıktı neyi, ne hesaplayacaksın, ne var elinde, yöntem ne olacak, doğru cevabı bulması lazım. Bir de anlaşılır olması lazım. Problem metni modele verilir. Soru yazılı ifade olarak sisteme girer. Daha sonra gençler bakın burada en teknik tanımı muhtemelen ben veriyor olacağım. Çünkü diğer hocalarımız Serkan hocam hariç sözel ağırlıklı olduğu için Merivan hocamla Serkan hocam hariç muhtemelen vermezler. Mesela bir cümleyi verdim. Bir çiftlikte 24 tavuk 16 inek var. Kaç hayvan vardır diye yazdın işte. Gemini'ye veya GPT'ye neyse yazdın. Model metni kelime veya parça düzeyinde işliyor gençler. Her kelimenin sayısal bir karşılığı var. Neticede bunu işleyen bir işlemci değil mi? Bilgisayarda bir işlemci. CPU dediğimiz bir işlemci. Merkezde bunu tokenlara dönüştürüyor. Parça düzeyinde. Mesela bir kelimesi 1052. Çiftlikte 6291. 24'de 315. Sonra bunları da ikilik sisteme çeviriyor. Çünkü bu bir elektronik işlemci dediğim şey elektronik bir şey. Akım var. Bir akım yok sıfır. Yani bütün olay 1-0, 1-0, 1-0. Bunları da ikilik sayı sistemine çeviriyor. Yani 0-1'lere çeviriyor. Sonra işliyor. Sonra tekrar toparlıyor falan filan. Yani bu süreci yapıyor tokenlar üzerinden. Sonra bağlam kuruyor. Verilenler istenen sonuç ve problem türü arasındaki ilişki hesaplanıyor. Dikkat edin bakın hesaplanıyor diyorum. Tamamen matematik. Lineercedir. Bildiğiniz lineercedir yani. Sonra model hangi bilginin önemli olduğunu belirlemeye çalışıyor. Mesela böyle bir problemde kaç hayvan vardır diyor. 24 ile 16 kritik veridir. Bunlar ne inputtur değil mi? Bunlara bir olasılık atıyor. Olasılık atıyor rastsal bir şekilde. Ondan sonra diyor ki burada kritik bilgi 24 ile 16. Demek ki diyor bu ikisiyle ilgili bir işlem yapacağım. Sonra ne yapabilir? İşte bağlamı, ilişkiyi kurup toplaması gerektiğine karar veriyor ve topluyor sayıyı. Eğitimde görülen benzer problem yapıları ve çözüm kalıpları etkinleşir. Buna yaparken de, o olasılığı hesaplarken de önceden kendisine verilmiş kütüphaneleri kullanıyor. Evet.
2: Her bir kelimeye vermiş olduğu sayı aslında bir kod olarak daha öncesinden işlenmiş bir veri olarak
1: Birebir yok. Birebir yok. Birebir değil. Mesela sürekli besleniyor yapay zeka sistemleri. Neyle besleniyor? Veriyle besleniyor. Tamam mı? Veriler ona öğretiliyor. Hafızasına koyuluyor. Merkezi bir şekilde bulut sistemi üzerinden hafızasına konuluyor. Bunları işlemesi sağlanıyor. Token dediğimiz şey nedir? Mesela bugün hava çok dedikten sonra devamında ne gelebilir? Soğuk gelir, güzel gelir değil mi? Yağmurlu gelir. Yani ihtimaller belli, artık belirginleşmeye başlıyor değil mi? İşte tokenizasyon dediğimiz şey bu. Olasılıksal olarak bir sonraki kelimeyi hesaplıyor. Tamam mı? Olasılıksal olarak. Eğer bu kelimeden önce, bugün hava çok kelimesinden önce birkaç kez güneş geçmişse, birkaç kez temiz kelimesi geçmişse mesela, devamında güzel kelimesinin gelme olasılığı çok yüksek. Ama işte öncesinde bir bulut, rüzgar gibi kelimeler geçmişse devamında yağmurlu olma kelimesini kullanma olasılığı daha yüksek. Anlatabildim mi? Yani basit anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla o bağlamı ve olasılıksal hesabı yakalayıp en yüksek rastsal değer hangisindeyse o kelimeyi oraya getirip koyuyor. Bunu mükemmel bir hızla yapıyor tabii. Süper işlemcilerle yapıyor. Artık kuantum bilgisayarlar da devreye girdi. Hem o şekilde hem o şekilde. Anlatabildim mi? Yani burada temelde bilgisayarın işleme mantığı 0-1 olay. Bütün olay burada. Yani buradaki değerler 0-1'den önceki değerler.
2: Bu olasılıklarla genel geçer doğruluğunun hemen hemen kesin bir yargıya, kesin bir sonuca varabileceğini her zaman söylemeyebiliyoruz değil mi hocam?
1: İşte risk orada ortaya çıkıyor. Hı hı. Zaten olayı oraya bağlıyoruz gittikçe. Yani mesela cümleyi kuruyor sana, onu matematiksel olarak hesaplayıp senin önüne koyduğu için bir doğrulama gerekli. O doğrulamayı yapacak kişi tabii ki uzman, yani onun kullanıcısı, yani insan. Orada insan faktörü önemli. Ön plana çıkan insan faktörü orada önemli. Nihai olarak tıpta mesela bir teşhisin kullanabilirsin yapay zekayı. Ama karar verici ve uygulayıcı nihayetinde insan olmak zorunda. Çünkü orada olasılıksal hesapta hata yapılmış veya insan faktörü dikkate alınmamış olabilir. Özel bir durum olabilir. Anlatabildim mi? Yani orada muhakkak devreye girmesi gerekiyor. Şimdi ileride biraz daha o kısımlara geleceğiz. Devam edelim. Sonra aday çözüm üretme. Bakın. Girdiği aldık. Tokenları ayırdık. Sayısallaştırdık. Sonra tokenizasyon yaptık. Bağlam kurdu. Örüntü tanıdı. Yani kendi kütüphanesine gitti. Benzer problemler nasıl çözülmüş kontrol etti. Sonra aday çözümler. Birden fazla çözüm yolu olabilir. Az önce mesela kelimeden bahsettik yani olasılıksal olarak. Sonra adım adım çıktı verme. Semboller, işlemler, kısa açıklamalarla adım adım çözümler sunulmaya başlıyor. Sonra kontrol etme. Model bazı hataları yakalayabilir. Kritik matematiksel adımlarda sonuç dış denetimle doğrulanmalıdır. Dış denetim dediğimiz insan faktörü. Yaptı, doğrulama lazım. Tamam mı? Devamında da anlamlandırma benzeri açıklama. Dikkat edin, anlamlandırma demiyoruz. Anlamlandırma benzeri açıklama. Yani sen, ben bunu anlamadım, bana biraz daha detaylı anlat dediğin zaman neye başlıyor? Sanki anlamlandırıyormuş gibi daha detaylı sana sunmaya başlıyor. Doğru mu? Mesela bir beyit yaz dediğin zaman yazar değil mi sana? İşte şu konuda bir beyit yaz veya 3-5 tane kelime ver. Bu kelimeleri kullanarak beyit yaz dedin, sana yazar. Doğru mu? Ama ne yapman lazım? Gerçekten doğru yazdı mı, anlamlandırdı mı, bağlamı doğru kurdu mu teyit etmen lazım. Bu gerçek bilinç değil, ilişki temelli açıklama üretimi. Yani bakın, yapay zekayı çok iyi anlayabilmemiz için, sınırlarını iyi anlayabilmemiz için ve kendi sınırlarımızı iyi anlayabilmemiz için hem onu iyi tanımamız gerekiyor hem kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Yani insan sadece akıldan ibaret değil, sadece zekadan ibaret değil, hafızadan ibaret değil. Doğru mu? Duyguları var, daha derin manalar taşıyor. Öyle değil mi? Yani yapay zekayı ve kendimizi çok iyi tanırsak nerede ne kadarına ne yapabiliyoruz? Biz ne kadar müdahil olabiliyoruz? O ne kadar geliyor? O şeyi. 2025'te ne oldu gençler? 2024'te gümüş madalyayı söyledik. 2025'te de Gemini Deep Think gençler altın seviyeyi yakalamış oldu. Bu ikisi arasındaki fark, tekrar olmasın diye söylemiyorum. Şuna dikkat edin. Bakın şurası problemi özel olarak matematik diline çevirip lean dediğimiz ispat dilini kullanıyor. Lean dediğimiz. Özel bir matematiksel ispatlarda kullanılan, çözümlerde kullanılan özel bir dil bu. Lean. Burada ise aynı insan gibi çözüyor. Ne demek istiyorum? Bu insan gibi doğal dilde matematiksel çözüm yaptığı için zaten tartışma orada alevleniyor. Yani işlem gücüyle birlikte doğal dil, muhakeme ve ispat üretimi arasındaki sınır yeniden tartışmaya açılıyor. Yani gerçekten anlıyor mu bu artık? Yani bizim ne demek istiyorum? Bakın şu soruya bakın. Bakın bu geçen yıl Dünya Matematik Olimpiyatlarında sorulan ikinci soru. Matematik olimpiyatlarında sorular hep sözel verilir. Hiçbir zaman şekil çizilmez, onu söyleyeyim. Yani şu geometrik şekil normalde verilmez. Bu metni okuyup şu sorunun geometrik kurgusunu senin çizebiliyor olman lazım. Önce çizeceksin, sonra çözeceksin. İşte 2025'teki Deep Think şu metnin kendisine verildiğinde aynı insan gibi lean dilinde değil de bu şekilde geometrik çizim yapıp mesela basit söylüyorum. Hepimiz temel geometri, öklük geometrisi bilgisi aldınız değil mi? Ne yapıyorduk bazen soruyu çözerken? İşte dışarıdan bir nokta alıp birleştiriyorduk değil mi? Açı yakalamak için. Veya normalde yok. Biz diyorduk oraya bir kenar ortay çekelim. Doğru mu? Kenarı ikiye bölelim. Veya bir dik indirelim diyorduk. İşte bu insani bir yaklaşım. Doğal dil dediğimiz. Geometri üzerinde görsel olarak ekleme yapıp problemi çözmeye çalışmak. Yani ispat dili değil de doğal bizim yaklaşımımız. İşte burada DeepMind'in yaptığı şey tam olarak bu. Normal insan gibi önce çiziyor, sonra o bağlamları yakalayıp uygun noktaları seçip, geometriyi seçip problemi doğru çözüyor ve kısa sürede çözüyor. Yani resmi olarak verilen süreyi de aşmıyor. Anlatabildim mi? Bundan dolayı tartışma çok büyüyor. Yani gerçekten anlıyor mu anlamıyor mu? Yani bilim dünyası ikiye ayrılmaya başlıyor. Artık hani belli bir sınırları aştık mı artık demeye başlıyorlar. Peki nasıl bu Deep Think'in mekaniği? Paralel düşünme. Yani tek bir doğru yola çözüm kalmaz. Birden fazla ada ispat yolu üretilir ve karşılaştırılır. Yani paralel denemeler yapar aynı anda. Yüzlerce işlemci gücünden dolayı. Uzun çıkarım süresi, daha uzun düşünme zinciri kurar. Bu zincir geçmiş modellerde çok sık kırılıyor. Mesela hiç denediniz mi bilmiyorum. Yapay zekayla çok uzun sohbetler kurarsanız bir yerden sonra baş kısımları ne yapar? Yok sayar. Olay başka bir yere gider. O kadar uzun çalışan oldu mu aranızda yapay zekayla?
3: Uzun çalıştığın zaman yeni sohbete girmen gerekiyor.
1: İşte uzun çalıştığın zaman bağlamdan kopuyor çünkü, tamam mı? Yani konu artık başka yere gidiyor. Saçmalamaya başlıyor çünkü. Çünkü ilk koyduğun sınırları aşıyor çünkü. Burada uzun çıkarım süresi, yani daha uzun düşünme zincirleri kurabiliyor Deep Think. Sonra takviyeli öğrenme, çok adımlı matematiksel muhakeme için ödül sinyalleriyle geliştirilir. Doğru stratejilere yönelmesi güçlendirir. Yani aynı anda birçok çözüm deniyor. Hangisi daha çok çözüme yaklaşıyorsa onlarla devam edip diğerlerini eliyor ve detaylandırıp bu şekilde devam ediyor. Sonra en çok tabii ki bu önemli kaliteli matematik külliyat. Yani erişebildiği background'ında, veri tabanlarında ciddi matematik bilgisi var. Biz mesela diyelim ki ömrümüzün 40 yılında okuyup, anlayıp, hazmedeceğimiz veya hazmedemeyeceğimiz bilgiyi o kütüphanesine bağlanıp, veri tabanına bağlanıp çat diye çekiyor. Zaten en çok zorumuza giden de bu değil mi? Şöyle bir barkod sistemimiz olsa da kitapları dıt dıt dıt dıt hafızamızı alabilsek değil mi? İşte Elon Musk'ın Neuralink projesi bunun için var. Adam oraya bir çip yerleştirmeye çalışıyor ki bunu yapabilsin. Hani ezberlemek için çok uğraşıyoruz ya. Evet. Problem 2'yi nasıl çözdü? Az önce bahsettiğimiz geometriyi yapısal okuma, yani doğal dilde okudu. Çemberler, merkezler, doğrular ve temel ilişkiler yapılandırdı. Ve bir geometrik ağ gibi onu çizebildi, temsil edebildi. Sonra yardımcı kurgu ve ispat, çözüm yardımcı noktalar ve ek ilişkiler kurularak ilerledi. İspat yalnızca hesaplamayla değil, geometrik yapı ve mantıksal geçişlere dayalı biçimde sunuldu. Yani problemi üstüne üstlük eleştiriyor da. Yani devamında da işte bazı koşulların fazladan konulduğunu, konulmasa da olur diyor yani. Öyle bir şeyleri de, yorumları da var. Şimdi buradaki tartışma soru şu: geometrik fikri gerçekten gördü mü, yoksa gerçekten de güçlü örüntü tanıma ve muhakeme mimarisini mi kullandı? İşte bu çözmekle anlamak arasındaki tartışmayı iyice körüklüyor bu. Yani bir şeyi anladığınız çözmeniz anlamına gelir mi, veya problemi çözdünüz, problemi çözüp doğru sonuca ulaşmanız anladığınız anlamına gelir mi? Mesela hiç türev gören var mı geçmişte? Limit veya fonksiyon soruları. Şimdi ben hocam fonksiyon sorularını çözebiliyordum ama hiç anlamadım diyen var mı aranızda? Şimdi anlamak farklı, çözmek farklı. Çözdüğün anladığın anlamına gelmez, anladığın da çözebileceğin anlamına gelmez yani. Anlaman gerekir ama çözmek için yeterli mi anlamak her zaman? Değil. Gerçekten de çözdün, doğru cevaba da ulaştın, anladığın anlamına geliyor mu? Yani mesela bir integrali aldım, doğru sonucu buldum diyelim. Onun sonucunun ne olduğunu ben size söyleyeyim. Ben bazen matematik profesörlerimden şunu duyuyorum: ya trigonometri var ama niye var, ben hala anlamadım diyen matematik profesörleri var yani. Bak var, çözüyor, çok iyi çözüyor, profesörü olmuş ama anlamlandırma noktasında sıkıntı yaşıyor. Ya matematik öğretmeni mesela, fonksiyon nedir diyorum, anlamlandırmakta sıkıntı yaşıyor. Anlamlandırmak farklı bir şey. Yani onu yapabiliyor olması anlamlandırdığı anlamına gelmiyor. Demek ki kavramsal olarak anlamanın kesin kanıtı bu değil. Yani çözmüş olması bunu kanıtlamaz. Kavramsal olarak anladığı anlamına gelmez. Büyük sorumuz bu. Doğru cevap üretiyorsa gerçekten anlıyor mu, anlamıyor mu? Şimdi çoğunluk olarak şimdi anlıyor mudur, anlamıyordur değil mi? Şimdi burada John Searle'nin Çin Odası Düşünce Deneyi var. Bunu unutmayın. Gelecekte öğrencileriniz olacak. Bu örneği verirsiniz, tamam mı? Unutmayın. Çünkü bu artık gündemimizde. Nerede nasıl görev yaparsanız yapın, yapay zeka hep gündeminizde olacak. Bu Çin Odası deneyi şu: bir tane oda var. İçeride birisi oturuyor. Kim olduğunu bilmiyorlar. İçeride İngilizce kural kitabı var ve Çince karakter arşivi var. İçeride oturan kişi hiçbir şeyden haber olmayan herhangi birisi, tamam mı? Bir tarafından, odanın bir tarafından Çince bir soru veriliyor. Kişinin sınamak istediği şu: bu verdiğim soruyu, odanın bir tarafına verdiğim soruyu doğru çözecek mi, çözmeyecek mi? Diyor ki, doğru çözerse diyor, Çince bu soruyu doğru çözerse diyor, ben diyor bunun Çin dilini bildiğini diyor söyleyebilirim. Çözemezse söylemeyeceğim. Şimdi içerideki de alıyor o Çince soruyu, kural kitabından, işte Çince karakter arşivinden bakıyor. Sonra ona bir cevap yazıyor Çince. Çince cevap çıktığı için bu kişi Çince biliyordur diyebilir miyiz, diyemez miyiz? İşte bu deneyin asıl amacı o. İçeriye Çince bilmeyen birini oturtuyorlar, tamam mı? Buradan cevap Çince çıkıyor, cevap da doğru ama içerideki bilmiyor. Bütün olay bu işte. İçerideki bilmiyor. Yani bu ne demek? Semantik, yani anlamla sentaks arasındaki fark. Söz dizimi. Yani o kelimeleri diziyor olması sentaks dediğimiz, semantik yani anlamı yakaladığı anlamına asla gelmez. Yapay zeka da aynı bu kişi gibi işte. Alıyor, tık tık tık tık tık bir şeyler yapıyor içeride, sana doğru cevabı veriyor ama ne yapıyor? Sentaks yapıyor. Semantik yok. İkinci, yani sentaktik olarak güçlü ama semantik olarak yorumlanabilir ama insan gibi anladığı anlamına asla gelmez. Bakın burada yapılmış bir çalışma var. Referanslarda da verdim bunu. Bender'in bir çalışması 2021 yılında. Stokastik papağan diye bir kavram ortaya atıyor. Bu da güzel bir örnek. Çin Odası deneyinden sonra bu da güzel bir örnek. Özellikle küçük yaş grubu bundan daha iyi şey yapıyor. Bir papağan cümleyi seslendirebilir. Bu cümlemin anlamını bildiğini gösterir mi? Yani sentaks yapabiliyor değil mi? Kelimeleri eğitirsen kelimeleri peş peşe diziyor. Sentaks güzel. Ama bu anladığı anlamına gelir mi? Gelmez. Bakın burada model niyet veya anlamdan yoksun bir şekilde eğitim verilerindeki bilişsel formları olasılık hesaplarıyla bir araya getiren stokastik papağanlar olarak tanımlanıyor bu çalışmada. Çok güzel bir tarif bu. Tamam mı? Bakın bu az önce bahsettiğim örnek de bu. Bugün bu hava bugün çok değil mi? Hesaplayacak işte bak şurada olasılık hesapları var. Tokenizasyon yapacak. İşte hepsine bir değer atamış. En yüksek değer güzelde mesela. Bunda ne yapıyor? Önceki cümlelerden hesaplıyor. Dediğim gibi önceki verilerden. Sana bunu söylüyor. O diyorsun nasıl anladı bugün hava güzel falan diyorsun yani. Gerçekten de bugün hava güzel. Peki bu matematik açısından ne kadar riskli? Bu mekanik bir yaklaşım gençler. Biliyorsunuz sıfır birlerde işin olayı da orada tam orada. Mekanik bir yaklaşım. Bu mekanik yaklaşım matematiği ciddi tehdit ediyor aslında. Yani şimdi herkes şunu söylüyor. Ya yapay zeka metin yazıyor, metin özetliyor, problem çözüyor. Bize ne gerek var? Doğru mu? Herkes bunu söylüyor. Ama matematik bu kadar dar bir şeye oturtulmamalı. Yani çünkü felsefik bir background'u var. Yani adet, miktar ve meçhul dediğimiz üç kavram felsefik olarak. Sayma, ölçme ve meçhul olanı bulma, bilinmeyeni bulma. Bu üç üzerinden ilerliyor bütün matematik. İnsanın doğadaki biçimleri fark etmesiyle, düzen arayışıyla, mantık ilkeleriyle ve kavram kurma gücüyle gelişmiştir. Matematik aritmetiktir, evrenseldir, doğrudan doğru elde etme sanatıdır. Mantıksal ve bilimsel yöntemler bütünüdür. Bunların hepsi matematiğin tarifi. Bir yapıyı görme, ilişkiyi sezme, o ilişkiyi açık bir şekilde düşünceye dönüştürme çabasıdır. Yani bunların hepsini yok sayıp sadece işte problem üretme ve çözme diye indirgersen matematiği ne yaparsın? İşlem yığınları kalır, anlamsız bir bütün kalır ortada. Anlatabildim mi? Yani matematik konusundaki başarısızlığımızın da en büyük sebebi işte bu kısımları küçük yaşta oturtmamamız. Yani her şeyin eğitimini konuşuyoruz ama insanın algı eğitiminden hiç bahsetmiyoruz. Hiç duydunuz mu algı eğitimi diye bir şey? Duydunuz mu? Algı eğitimi dediğimiz yani bütün olay algılamayla başlıyor gençler. Kelimeleri öğrenmeniz bir şey. Algı. O zaman ne demek? Algını eğitebilirsen, algılama gücünü eğitebilirsen sen daha iyi algılarsın, daha iyi anlarsın, kavrarsın, daha çok ilerleyebilirsin. Mesela ben küçük yaş grupları için özellikle öyle bir eğitimimiz var bizim. Algı eğitimi üzerine. Tamamen soyut algı eğitimi. Şimdi küçük yaştaki çocuğu alırsan kardeşiniz ya da yakında diyelim ki küçük çocuklar var. Onun soyut algısını yani matematiksel becerisini geliştirmek istiyorsan soyut algısını geliştireceksin. Ya nasıl geliştirebilirsin bunu? Soyut algıyı nasıl geliştirebilirsin? Eğiterek geliştirebilirsin. Neticede insan tam birisi yavaş öğrenir, birisi hızlı öğrenir ama çalışan her zaman öğrenir. O algı eğitimini doğru yaparsak tabii ki. Sürem doldu mu? Ne kadar var? 5 dakika mı var? Toparlayalım. Evet. Burada Poincaré'in çalışması var. Felsefik olarak

0: Geleceğiz iddiası çok boş bir iddia. Az önce söyledik ya, hani aynı anda birçok yolu deniyor. Çözüme yaklaştıklarıyla ilerliyor. En son çözüme bir tanesinde, bir tanesine çözüm ulaşıyor. Ama insan zihni bunu düşünün anlık yapıyor. Soruyu görüyor, diyor ki bu böyledir diyor. Doğrudan sezgisel olarak onu, ona yönelip oradan çıkabiliyor yani. Yapay zeka çok sayıda çözüm yolu üretebilir. Poincaré'nin ölçütü şu soruyu öne çıkarır. Seçilen yol neden değerli? Kim kavruyor? Niye kavruyoruz? İnsanın durduğu yer, gençler, yani yapay zeka ile biz çözüm yolları üretebiliriz. Ama seçimin anlamını, amacını, sorumluluğunu tamamen insan taşıyor. Hepsi o. Çünkü bu sistemi kuran da insan, doğru mu? Kullanan da insan. Bu sistemin sonucunu, sorumluluğunu alan yine insan. Üreten, kullanan, sonucuna katlanan insan. Evet, yapay zeka çok iyi yapar. Neyi çok iyi yapar? Aday çözüm üretir, farklı yolları hızlı dener, uzun işlemleri takip eder, alternatif ispat taslakları verebilir, hataları bulmaya yardım eder. Metinler için de bunu yapanız. Çok güzel metin asistanlığı yapıyor. Kullananınız vardır. Koca kitapları ver, sana özetlesin. Ama insan neyi üstlenir? Problemin neden önemli olduğunu belirleyen insandır. Ben hangi probleme çalışacağım? Niye çalışıyorum bu problemi? Çözümün anlamını ve sınırını sorgulayan insandır. Hata varsa bunu fark edecek, düzeltecek olan yine insandır. Kavram kurar, geneller, değer biçer ve epistemik sorumluluk, yani bilgi sorumluluğu, o bilginin bütün sorumluluğu yine insandadır. O yüzden yapay zeka düşünce dünyamızın yerini asla ve asla hiçbir zaman alamaz. Alamayacak yani. Tamam mı? Bunun yerine düşünmeyi de derinleştiren yardımcı bir araç olarak konumlanmalıdır. Yani bizim yardımcı asistanımız. Öyle düşüneceğiz. Her zaman için öyle konumlandıracağız. Yani bir düşünce protezi gibi düşünün. Protez gibi düşünün yani yapay zekayı. Zeka protezi gibi değil ama, tamam mı? Öyle değil. Adı yapay zeka ama zeka protezi gibi değil. Çünkü protez dediğiniz zaman ne geliyor? İşte eksik olduğum bir şeyi, değil mi, tamamlamak veya kol protezi. Evet. Zeka protezi gibi değil. Ne gibi? Düşünmeyi derinleştiren yardımcı bir araç gibi. Şu 4S kuralı, 4, hepsi de S ile başlıyor. O yüzden 4S kuralı. Sor, yapay zekayı kullanırken gençler bunlara dikkat edin. Ve yapay zekayı verimli kullanmanızı sağlar bu. Sor, tek bir cevapla yetinme. Modelden farklı çözüm yolları, alternatif bakışlar ve karşılaştırmalı açıklamalar iste. Yani bir şeyi sordun, sonucunu hemen alma. Onu biraz derinleştir. İşte kategorize et de, neden böyle söyledin de, başka neler ekleyebiliriz de, konuyu dağıtmadan daha spesifik yaklaşırsak nereye varır mesele de, yani anlatabilir miyim? Sorurken böyle. Sonra sorgula, cevabı kabul etme. Bu çözüm nerede yanılabilir? Hangi varsayım zayıf kalabilir diye mutlaka sor. Riskimiz nedir de, eksik yanlarımız neler olabilir de, yani zayıflığı da ortaya çıkarmak için. Sınav, akıcı görünen her cevap güvenilir olmayabilir. Hesabı kontrol et, karşı örnek ara, kaynaklara bak, mantık zincirini denetle. Yani gerçekten sana verdiği doğru mu değil mi mutlaka sınaman lazım. Doğrulaman lazım. Yani. Sahiplen, dolayısıyla ne yaparsan yap, kullandın. Sonuçta ortaya bir şey çıkaracaksın değil mi? Bir düşünce çıkaracaksın, bir yayın çıkaracaksın veya bir metin çıkacak ortaya. Veya işte bir içerik çıkacak, doğru mu? Ne çıktı önemli değil. Bir tasarım çıkacak, görsel, fark etmez. Sonuçta çıkanı sahiplenen insan olduğu için bu sahiplenme süreci çok önemli. Son sözü modele bırakmayacaksın. Yani kendi dokunuşlarını mutlaka yap. Kişiselleştir. Kararı sen vereceksin. Anlamı, bağlamı, onun sorumluluğunu ve sonucunu da sen üstleneceksin. Tamam mı? Yani bakın, kelli felli hocalar ayda ortalama Türkiye'de 300'ü aşkın etik ihlal, yapay zekadan kaynaklı etik ihlal soruşturması yapılıyor şu an Türkiye'de. Her ay 300'ü aşkın. Tamam mı? Yani bu bilgiyi komisyon başkanından bizzat aldım. Bütün işi gücü bıraktık dedi, bununla ilgileniyoruz dedi. 10 kişilik komisyon her ay 300'ü aşkın etik ihlal meselesi yapay zeka. Sadece yapay zekadan kaynaklı yani.
1: Hocam sonucunda peki ne oluyor?
0: Ceza alıyorlar. En az 2 yıl, en fazla 5 yıl proje yazamıyorlar. Kurumlarında etik ihlal yaptıkları kesinleştiği için o soruşturma komisyonun verdiği kararlardan dolayı etik ihlal yaptıkları kesinleştiği için kurumlarında da ayrıca bir soruşturma geçiriyorlar. Tabii bir hoca için bu çok ciddi itibar kaybı. Yani kariyer

0: açısından işte o projelerden engellenmesi falan ne yapıyor? Ünvan almasına sıkıntı oluyor. Ya da diyelim ki hasbelkader tezinde böyle bir şey keşfedilmişse, diyelim ki doktora tezinde böyle bir etik ihlal var. Doktora tezinin yok hükmünde sayılması, ondan elde ettiği ünvanların veya kadroların iptali söz konusu olabiliyor. Yani ucu bucağı açık yani. O yüzden bu 4S kuralındaki son S çok önemli. Yani bu işin şakası yok. Kullanacağız, kullanmak meşrudur ama nasıl? Sonucunu üstlenerek, sahiplenerek kullanacağız. O derece hassasiyetle kullanacağız. Bu kısmı çok önemsiyorum. Bakın, insan, hem yapay zekayı iyi tanıyacağız dedik hem insan. Yapay zekanın biraz mekanik kısımlarını anlatmış oldum size. Hani çok derinlere inmeden çalışma prensibini anlatmış oldum. Şimdi insani kavrayışın katmanlarıyla yapay zekanın kavrayış katmanları arasındaki münasebeti buradan görebiliriz. Bakın, aşağıdan başlayalım. His ve algı. Ben size ne dedim? Bilim adamlarının dünya var olduğundan beri, insanlık var olduğundan beri yapmaya çalıştığı şey doğadaki gördüğünü taklit etme. Değil mi? Bütün mesele bu. Algıyı da taklit etmeye çalışıyor. İşte bilişsel algı dediğimiz bilgisayar, sensör vasıtasıyla, doğru mu? Kokuyu algılıyor. Zehirli gaz mı değil mi diye. Dedektörler var, doğru mu? Sensörler. İşte sıcaklığı algılıyor, sertliği algılıyor, mesafeyi algılıyor falan filan. Yani his ve algı kısım, duygusal alan, pasif alış girdi. Bu kısmın aynısını hemen hemen görüntüyü algılıyor, işliyor şu an. Yani insanla ne yapılmış? Birebir teknolojiye uyarlanmış vaziyette. Biz bir üst katmana bakalım. Zeka ve akıl. Mantıksal alan. Yani aktif işleme alan. İşte burada da yapay zeka var. Yani aklımızın yerini kısmen alabiliyor. Yani bizim düşünce dünyamızı derinleştirme konusunda, bilgiye ulaşımımız konusunda, doğru mu? Bak, bir üste çık. Fehim, idrak, irade. Yani zihinsel alan. Özü kavrama. Bak, üste çıktıkça yapay zekanın şeyi ne oluyor? Veya teknolojinin etkisi azalıyor. Fehim demek, fehim anlamak ama sadece anlamak diyemeyiz ona, değil mi? Fehmetmek, işin hakikatını biraz da böyle ferasetle anlık olarak kavrayabilmek. Yani bütün derinliklerine nüfuz edebilmek demek aslında. Doğru değil mi? Sizler sözelcisiniz, daha iyi bilirsiniz. İdrak mesela. İdrak. Sadece anlamak diyebilir miyiz idrak kelimesini? Değil mi? Onu anladım, tamam anladım, evet anladım. Hayır. İdrak etmek demek, onu içselleştirebiliyor musun? Tatbik edebilecek noktaya kadar getirebiliyor musun? Bak, sınırları var. Tamam, bu kavramların sınırları var. Yani insani olarak bu duygularımızı da iyi tanımamız gerekiyor. Ve irade, en önemlisi irade. Şimdi yapay zekaya mesela otomatik hedef tanımlatıyorlar, değil mi? Hedef gösteriyor, bomba atıyor oraya. Sonra sorumlusu kim bunun? Kim sorumluluk üstlenecek? Yapay zeka hata yaptı diyor. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman istediğimiz gibi katliam yapar duruma geleceğiz. Çünkü o sorumlu alan kimse yok. Doğru mu? İrade çok önemli. Ve sadece insana verilmiş bu irade. Unutmayın yani. Bak, yaratılmışlar, mahluklar içerisinde. Bu irade sadece insana verilmiş. Bir üstte ahlaki alan, öznel farkındalık, değer kavramı. Mesela bilinç, vicdan. Bak dikkat edin. Yukarı çıktıkça artık daha da soyutlaşıyor. Daha insani bir boyut kazanıyor. Daha derinlikli bir hal alıyor. Ve en üstte sevgi, hikmet, marifet, yani aşkınsal alan dediğimiz hakikat katmanı var. Anlatabildim mi? Bak, yapay zeka nerede kaldı? Diplerde, en aşağıda kaldı. Yukarıya kadar çıkma ihtimali var mısın? Ne kadar çıkabilir? Bak, zorlayacağı yeri zorlu işte. Şurası. Şu. Tamam mı? Şura tamam. Şurasını zorladı. Buralar mümkün mü? Değil. O yüzden diyorum, kendimizi çok iyi tanımamız lazım insan olarak. Yapay zekayı da çok iyi bileceğiz. Meşru bir şekilde kullanacağız. Ama ne nerede duruyor, sınırlar neler, bunu çok iyi biliyoruz. Evet, bunlar da kaynakçamız gençler. Çok zengin bir kaynakça var. Ben tek tek uzatmamak için bahsetmiyorum. Yani burada Merleau-Ponty'den bahsetmek isterdim, Aristo'dan bahsetmek isterdim. İşte İbn Arabi'den bahsetmek isterdim. Kant'tan, İbn Sina'dan, Poincaré'den kısmen bahsettik. Bunlar önemli kişiler, çalışmalar. Evet. Uygulama olsun diye burada kendi sunumumu da yapay zeka kullanarak hazırladım gençler. ChatGPT, Gemini ağırlıklı olarak kullandığım iki yapay zeka ajanı. Bakın dikkat edin. Kullanmak meşrudur ama kullandığınızı söylemek zorundasınız. Bak. beyan etmek zorundasınız. Bakın oraya ne yazmışım? Yapay zeka kullanım beyanı, iki model kullanım, ikisini de yazdım. Tarihine kadar yazmak zorundasınız. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor. Hangi versiyon vesaire falan filan. Tamam mı gençler? Bu şekilde kapatalım bu dersimizi. Var mı sormak istediğiniz soru? Umarım faydalı olmuştur gençler. Teşekkür ediyorum.
1: Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK BİDEP 2237 A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen, akademik yazma ve araştırma süreçlerinde etik ilkeler ve yapay zeka kullanımı başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen bir oturumu dinlediniz. Bu proje kapsamında hazırlanan içerikler Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM aracılığıyla sizlerle buluşmaya devam edecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
2: Kamu spotu.
3: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, yarabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlık kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
4: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.

0: kamu spotu.
1: Gözünki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaçı aramam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo hanımefendi, telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm gidin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.
7: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
8: Şimdi bu insanın eşleşmesi ayrı, evlilik ayrı. Bunu bilmek gerekir. Evlilik, eşleşme biyolojiktir, evlilik kültüreldir.
9: Evet.
8: Yani eşleşme de bütün canlılarda da vardır. Yani bir neslin üremesi için eşleşme gerekir, nesil ürer. Yani evlilikteki temel biyolojik temel bu. Fakat yani insanda evliliğe farklı bir anlam var, katılıyor. Çünkü insan öğrenerek gelişen bir varlık. Diğer canlılar doğuştan gelen bir bilgiler var. O bilgileri birbirine aktarıyor. Diyelim 1000 sene önce örümcek yuvasını nasıl yapıyorsa şimdi öyle yapıyor. Ama insan öyle değil. 1000 sene önce evini farklı yapıyor, şimdi farklı yapıyor. Eğer dünyanın ömrü varsa 1000 sene sonra daha farklı yapacak. Şimdi böyle bir durumda yani evlilik sürekli farklı soyut anlamları olan bir kurum haline geliyor. Ve evlilik temel bir ihtiyaç mı? Nereden kaynaklanıyor? Bunun için evliliğiyle tanımlarken evliliği yani eşleşmenin ötesinde iki karşı cinsin yani bir araya geldiği, hem hayatı paylaştıkları, hem duyguları ve yeni yani neslin üremesi için oluşturdukları temel toplumsal en küçük hücredir, birimdir. Yani evlilik biyolojik ihtiyaç olarak erkek ve kadın ikisi tek başına yaşamaya uygun yaratılmamış. İkisi de birbirini tamamlayacak şekilde yaratılmış. Birinde var olan elmanın iki yarısı olarak benzetilir ya, bu gerçekten güzel bir tanımlama. Yani tek başına erkek, tek başına kadın mutlu olamıyor. İkisi bir araya geldiği zaman mutlu olmasına daha yakın hale geliyorlar. İkisi bir araya gelip mutlu olmama ihtimali de var. Bunun çok çeşitli nedenleri var ama sonuçta iki parçanın bir bütün olmasıdır evlilik. Hatta evliliği bazıları itiraz ediyor ama ben H2O örneğine benzetiyorum. H2O biliyorsunuz hidrojen ve oksijen. İkisi atmosferde tek başına dolaşıyor, özgür, bağımsız, rahat bir şekilde dolaşıyor. Fakat suya ihtiyaç var. Suyun oluşması için hidrojen ve oksijenin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir araya geldikten sonra su oluşuyor, hayat kaynağı oluşuyor, yeni bir molekül oluşuyor ve dünya hayatına can katılıyor. İnsan da toplumsal hayat açısından eğer erkek ve kadın tek başına yaşarsa kuru bir hayat olur ve zaten nesiller devam etmeyeceği için kadın ve erkek bir araya geldiği zaman hayat anlam kazanıyor ve H2O'daki olduğu gibi insanlar ona uygun davranmaları gerekiyor. Mesela hidrojen ve oksijen bir araya geldiği zaman, canım sıkıldığı zaman ben ayrılıyorum diyemez. Artık molekül olmuştur. Özgürlükleri kısıtlanmıştır. Fakat yeni bir hayat kaynağı, yeni bir mutluluk kaynağı oluşmuştur. Yani yeni şartlara, yeni duruma uyum sağlamaları gerekiyor. Ve bu anlamla evliliğe yaklaştığımız zaman evlilik yeni bir oluşum meydana getiriyor. Yani bu evlilik de bunun için insanlar, yani evliliğin toplumun temel taşlarından birisi olması, bir binada nasıl tuğlalar o binayı taşıyıcıdır, binanın yapısını oluşturur, yapı taşlarıdır, toplumun da yapı taşıdır evlilik. Yani eğer evlilik kurumu ortadan kalksa bir toplumda, geçici olarak hiç insanlar evlenmese diyelim 50 sene, insan neslin tükenir. Çünkü çocukları büyütemezsiniz. Nasıl büyüteceksiniz? Bir insan çocuğu, yani bir hayvan çocuğu gibi değil. Ördek yumurtadan çıkar çıkmaz yüzüyor. Ama insan doğar doğmaz yürüyemiyor ki. Yani insan eksik ve zayıf yaratılmış. Ve muhakkak anne baba koruyuculuğuna ihtiyaç var. Evlilikte erkeğin beklentisi, kadının beklentisi farklıdır. Yani evlilik işte doğduk, büyüdük, okula gittik, sonra evleneceğiz. Hayatın akışı bu gibi. Yani bir şartların zamanı getirdiği bir durum gibi, anne baba baskısı vesaire gibi var. Fakat şu anda bakıyoruz günümüzde insanlar evlilikten korkuyorlar daha çok. Evlenmek istemiyorlar. Evlilik, nikahsız beraberlikler şeklinde yaşamalar var. Bu yani evliliğin anlamını değişti. Yani modernizm onu değiştirdi. Yani evliliğin ne anlama geldi? Evlilik sadece sanki çocuk doğurmak için bir araç gibi. Materyalist bakış açısıyla evlilik sadece yani insanın karşı cinsle ilgili bazı erken cinsel ihtiyaçlarını, kadının da duygusal ihtiyaçlarının karşılanacağı bir kurum gibi görülüyor. Evlilik bir projedir. Yani evlilik ortak bir projedir. Evlilik projesi ortak bir proje olduğu için bir projeye yani iki tarafı olan bir projedir. İki tarafın da yatırım yapması gerekiyor. İki tarafın da riske girmesi gerekiyor. İki tarafın da bu projeye sadık kalması gerekiyor. Eğer bu anlam yoksa ona evlilik denilmez. Yani bu beraberliklerle evliliği karıştırmamak gerekiyor. Hatta onun için evlilik demiyor, beraber yaşıyoruz tarzında değil mi? Bu artık evlilik değildir, sadece bir şirket ortaklığı gibidir. Bir sözleşme, çok gevşek bir sözleşmedir. Ama evlilikte öyle bir kurum ki evlilikte yani boşanmayı evlenen kişiler seçenek olarak düşünmemesi gerekiyor. Yani ufak bir şey de olmazsa bırakırız duygusuyla yapılan evliliklerde en çok faturayı da kadın ödüyor böyle durumlarda. Evlilik sözleşmesinde evlilikte iki tarafta evlilik nedir, ne amaçla evlendi, birbirimize karşı sorumluluklarımız ne, görevlerimiz ne, haklarımız ne, bunlar oturulur konuşulur. İki tarafta burada temel kurallarda birleşirler. Bunu ilk başlangıçta konuşmakta fayda var. Bir belirsizlik böyle, çünkü sadece aşık olmaya, sevgiye dayalı bir birliktelikler bir müddet sonra yani hayatın gerçekleri karşısında dağılıyor. Çünkü sağlıklı bir temele oturmuyor. Yani sadece duygusal bir bağla bağlanıyor. Hayat yolunun dalgaları, fırtınaları gerçekçi olmayan uygulamaları dağıtıyor. Bunun için evliliğin ilk başında bunları açık açık konuşmakta fayda var her zaman. Bu temel yani evlilikle ilgili bilgilenmeler de bunun için önemli. Yani evlenen kişiler evlendikten sonra evlilikte evi bir sığınak gibi görmesi. Evi sığınak, yani insan nasıl dışarıda sıkıntıdadır, yorgunluktur, eve geldiği zaman bir seve seve koşa koşa gelmesi, sığınağa gelir gibi bir duyguyla gelmesi gerekiyor. Bunun için bu şartları hazırlayabilmesi evliliğin gerekir. Bunu hazırlayamadığın zaman evlilikle ilgili zorluklar ortaya çıkar. Yani evliliğinden ne beklediğimizi, evliliğin ne anlama geldiği, niçin evlendiğimizi ilk başta konuşmak burada ciddi şekilde faydalı. Yani bunu iki tarafında konuşması, iki tarafında bunu deklare etmesi gerekiyor. Bunun yapıldığı evliliklerde problem daha az olur ama yani sözleşmeler sonuçta bir şirketler arasında sözleşme de oluyor. Sözleşmeler sadece bir deklarasyondur. Böyle böyle yapmak istiyoruz diye, ama onun uygulamasında yani iyi niyet olması gerekiyor. İyi gayretler olması gerekiyor. Yani iyi gayretler olmasa bile de yani sözleşmenin altına eğer biz bu sözleşmeye uymazsak İstanbul mahkemeleri sorumludur diye bir yazı yazılmaz. Onun için yani sözleşme tamamen menfaat sözleşmesi değildir. Menfaat paylaşımı değildir. Hayatı paylaşmaktır, geleceği paylaşmaktır. Yani insanlığı paylaşmaktır. Bunu bilmek gerekiyor. Sadece evliliği, Batı değerleri bize evliliği sadece bir menfaat paylaşımı gibi, çıkar paylaşımı gibi. Kadının erken birbirlerine ilgili ihtiyacı var. Birbirlerine ilgili menfaati var. Bu menfaat nedeniyle bunlar belli bir zaman bir araya geliyorlar. Menfaat bittiği zaman ayrılır. Ama bu sefer ne oluyor? Güçlü olanın dediği oluyor. Zayıf olan zarar görüyor. Yani evlilik bir çıkar birliği değildir. Evlilik hayatı paylaşmaktır, geleceği paylaşmaktır. Diyelim iyi çocuk yetiştirmek iyi fabrika kurmaktan daha mı önemsiz? İyi iş adamı olmaktan daha mı önemsiz? Yani bu kavramların öncelikleri değişti. Bunları iyi bilmek gerekiyor. Yani evlilikte yani çocuğa ekmek yiyecek almaktan daha çok çocuğun eğitiminin birinci planda tutmak kavramının önemsenmesi. Yani çocuğun psikolojik ihtiyaçları, temel ihtiyaçları, bütün bu ihtiyaçlarla ilgili anne ve baba duygusal önceliklerini korumaları gerekiyor evlilikte. Yani bu öncelikler değiştiği zaman birçok problem gelmeye başlıyor arkasından.
7: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Mücadele programını destekliyoruz.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Yaratılışımız gereği değişime açık ve değişime muhtaç bir varlık olarak hayatımızı sürdürmekteyiz. Değişim canlılık getirir. Yeni bir şeyler ortaya çıkarma arzusu çalışma isteği verir hepimize. Çünkü değişim yaşadığımızı hissettirir. Değişimin değişmeyen cazibesi ve kuvvetli tesirinin farkında mıyız? Söz gelimi, yeni bir haberle karşılaştığımızda duyularımız canlanır, zihinsel faaliyetlerimiz harekete geçer, düşünür, yorumlar, sevinir, üzülür, eleştirir, şaşırırız. Diğer yandan insanın hem bedensel dünyası hem de ruhsal dünyası aynı ihtiyaç ve gereklilik içindedir. Her şey doğası gereği şekil değiştirmektedir. Bu kaçınılmaz değişim eşyanın yapısına yerleştirilmiş Rabbimizin güç ve kudretine şahitlik eden yansımalardır. İnsanoğlu daha doğmadan önce anne karnında büyümeye, gelişmeye, hatta su damlasıyla başlayan yolculuğuyla değişime başlar. Dünyaya geldikten sonra da gözle görülür bir hızla büyümeye devam eder. Bedensel olarak hayatı boyunca sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Bu değişmeyen yazgımızdır. Farkında mıyız? İnsan hayatındaki en büyük değişimlerden biri de ölümdür. Ölümle dünyamızı değiştirir. Fani olan dünyadan baki olan ahirete geçişimiz sağlanır. Bakara suresi 251. ayette ve eğer Hak Teala'nın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı yeryüzü mutlaka fesada uğramış olurdu buyurulmaktadır. Hiç kimsenin hoşuna gitmeyen ve işitildiğinde dahi ağızların tadını kaçıran ölüm olmasaydı çok kısa bir süre içinde dünya yaşanmaz bir yer haline gelebilirdi. Hayatta tek düzeliğe yer yoktur aslında. Artı veya eksi yönde bir değişim eşyanın, varlıkların kaçınılmaz kaderidir. Bu durum başlangıçta pek muteber gibi görünmese de hayatımıza anlam kazandıran bir haldir. Çünkü yaşantımızda rutin işlerin oranı arttıkça yaşama sevincimiz, hayattan zevk alma halimiz azalır. Monotonlaşan hayat sıkıcı bir hale gelir. Değişimin mutluluğumuzla yakın bir ilişkisi vardır. Farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahmur Bey önce biraz nazlanır,

Birkaç ay sonra da kemençe. Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylenmişti.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Serdar Kula.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün konuğumuz Sayın Doktor Setenay Mit. Setenay hocamız akupunktur konusunda bize bugün bilgiler aktaracak. Değil mi
2: evet,
1: hocam?
2: Akupunktur. Evet. Akupunktur.
1: Ben bazen yanlış söyleyebilirim. Akupunktur mu, akupunktur mu?
2: Akupunktur.
1: Aku. Yani evet. K'den sonra
2: evet.
1: U var.
2: Evet. Evet. Akupunktur dendi mi alerji yapıyor bende.
1: Aman hocam. Evet, bazen dil sürçmesi olabiliyor. Birkaç kere ben öyle söyledim. Setenay Hoca beni uyardı. Sakın ha öyle demeyin diye. Umarım program süresince de aynı hatayı yapmam. Evet, tekrar hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Biz dinleyicilerimize önce bir akupunkturun ne olduğu konusunda bilgi vererek, onu bir tanımlayarak başlayalım sohbetimize. Sonra diğer sorularımızı ben size sırayla takdim edeceğim.
2: Tabii ki. Akupunktur vücuttaki belirli noktalara iğne batırarak tedavi yapma şekli.
1: Evet.
2: Vücutta meridyenler var, bir enerjinin dolaştığı kabul edilen ve bu meridyenler üzerinde belirli noktalar var. Biz bu noktaları iğne batırarak hastayı tedavi etmeye çalışıyoruz.
1: Anlıyorum. Yani iğnelerle bir tür tedavi
2: evet,
1: yönteminden
2: evet.
1: bahsediyoruz. Peki bu hani tamamlayıcı tıp denen bir şey var.
2: Evet.
1: Akupunktürün yeri tam olarak tamamlayıcı tıp uygulamalarının içinde bir yerde mi?
2: Evet, akupunktur tamamlayıcı tıp uygulamasıdır.
1: Hı hı.
2: Hastalarımız normal tedavilerine devam ederken biz akupunkturla bu normal tedaviye destek olabiliriz.
1: Harika. Yani o zaman mevcut tıbbın destekçisi
2: evet,
1: olarak
2: evet.
1: Oldukça önemli bir yeri olan hı hı. uygulama. Bunu birçok yerde görüyoruz.
2: Tabii, üniversite hastanelerine zaten girdi. Biz de Gazi Hastanesi'nde bunun eğitimini veriyoruz. Gazi Üniversitesi'nde hı hı. hekimlere. Ve bu devam ediyor.
1: Anladığım kadarıyla siz bu işin aynı zamanda eğitimini de veriyorsunuz. Bu
2: evet.
1: durumda onu görmüş olduk. Peki hocam, temel olarak akupunktur hani tamamlayıcı tıbbın içerisinde felsefe olarak biraz önce söylediğiniz vücudumuzda bir takım meridyenler var. Ama temel felsefesi nedir? Yani siz o iğneleri batırarak ne yapmaya çalışıyorsunuz?
2: Akupunkturun amacı vücudun dengesini kurmak. Bir takım bu enerjideki tıkanıklıklar veya enerjinin yönünün ters dönmesi sonucu hastalıklar ortaya çıkıyor. Biz de gerekli noktaları tespit edip o hastalıkları iğne batırarak tedavi ediyoruz. Noktaları tespit ediyoruz, iğneyi batırıyoruz. Hastalık eğer çok kalıcı bir hasar vermediyse çoğunlukla düzeliyor.
1: Harika. O iğneler batırınca bir şeyler oluyor anladığımız kadarıyla. Bunu birazdan geleceğiz ama hı-hı. ben açıkçası çok merak ediyorum. Toplu iğne, çengelli iğne, hani iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Felsefesinde bu yok anladığım kadarıyla
2: yok.
1: Ama bu iğnelerin özelliği ne? Nasıl iğneler kullanıyorsunuz?
2: Eskiden altın ve gümüş iğne kullanılırmış. Bunun amacı altın güçlendiriyor, gümüş zayıflatıyor enerjiyi gibi bir felsefe benimselmiş. Fakat takdir edersiniz ki altın gümüş günümüzde çok pahalı maddeler. Ve ben bunları tıbbi atık kutusuna atsam herhalde hastanenin çöplüğünü karıştıran çok olur.
1: Evet, kesinlikle.
2: Çelik iğne kullanıyoruz biz. Steril, disposable dediğimiz tek kullanımlık iğneler hı-hı. her hastada yeniden açılıyor. Ve o iğneyi kullandıktan sonra atıyoruz. Dolayısıyla enfeksiyon hastalıkları önlenmiş oluyor.
1: Evet.
2: Hastadan hastaya bulaşma ortaya çıkmıyor.
1: Aslında soracağım sorulardan biri de buydu. O iğneleri her hastada değiştiriyorsunuz.
2: Değiştiriyoruz evet.
1: Ki doğrusunda bu ister istemez uçlarına biraz kan bulaşabiliyor herhalde.
2: Kan bulaşabilir. İşte dokudan geçen enfeksiyonlar olabilir. Onu engellemek amacıyla atıyoruz iğneyi.
1: En doğru şekilde bu uygulama bunu kesinlikle ben de sizinle aynı fikirde olarak belirtmek istedim. Peki bu iğnelerin çelik olmak dışında bir özelliği var mı? Hani çok ince, uçlu olmak ya da ağrıyı. Yani iğne batırmak kolay değil anladığım kadarıyla. Acıtabilen bir şey.
2: Tabii bir miktar acı oluyor. Ama hastayı kaçıracak kadar bir acı ortaya çıkmıyor. İğnelerimiz çok ince, saç kılı yaklaşık kalınlığında. Ama tabii işte 0.17 milimden başlıyor 0.40 milimlere kadar falan çıkabilen iğneler var değişik boyutlarda. Hastanın durumuna göre, ihtiyacına göre, iğnelenecek yere göre biz o iğneyi

0: açıyoruz ve onu kullanıyoruz. Tabii çok uzadıkça iğnenin boyu batırması biraz zor olabiliyor. Hasta açısından tabii daha zor ama bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Sonuçta acıyı biz hissetmiyoruz. Ama dediğim gibi yani bu iğnenin acısı yüzünden şimdiye kadar tedaviyi bırakan olmadı. Oluyor bir şey ama çok şiddetli
1: ama
0: değil.
1: Ama daha önce sizinle hastanedeki bir sohbetimizde ben bir söyleminizi hatırlıyorum. Erkekler ve kadınların ağrıya duyarlılığı konusunda. Hangileri evet. daha hassas?
0: Erkekler biraz daha hassas.
1: Dayanamıyorlar mı ağrıya?
0: Dayanamıyorlar. Tedaviyi erken terk edenler genelde erkekler ya da hiç gelmeyenler.
1: Çok şaşırtıcı aslına bakarsanız. Evet. Evet,
0: kadınların ağrı eşiği daha yüksek.
1: Erkekliğe toz konduruluyor yani.
0: Hem de nasıl?
1: Pekala. Evet, şimdi bu iğneleri batırıyoruz. Biraz önce söylediğiniz meridyenlerimiz var. Bir takım tespit edilmiş yerler var. Nasıl tespit etmişler? Tam olarak biraz da bundan konuşalım. Yani insanlar bunu çok kaç yıllık bir kere bu uygulama, kaç bin yıllık var mı?
0: Yaklaşık 5000 yıllık bilinen.
1: İnanılmaz.
0: Yani evet. 5000 yıl önce, İsa'dan önce 2500 yıllarında Çin'de Sarı İmparator'un Dahili Tıp Kitabı adında bir kitap bulunuyor, yazılıyor ve bu kitapta akupunktur tarif ediliyor. Noktaların yerlerini nasıl tespit edildiğini tabii kimse bilmiyor bu kadar eski olunca. Fakat günümüzde noktaların yerini tespit edebilen elektronik aletler var. Bunlar kullanılıyor.
1: Ama peki hani diyelim ki ayak tabanında bir yer efendim karaciğer. Tamamen sallıyorum öyle bir şey yok yani.
0: Yok zaten.
1: Bakışınızdan anladım dinleyicilerimiz bizi görmüyor ama. Onun karaciğere denk geldiğini insanlar nasıl fark etmişler? Bununla ilgili bilgimiz yok diyorsunuz.
0: Onunla ilgili bilgi yok. Fakat mesela bir artık fonksiyonel MR'lar çıktı. Dolayısıyla noktanın nereyi etkilediğini biz açıkça görebiliyoruz. Mesela bizim karaciğer meridyeni gözle ilgilidir. Hı. Yani gözle ilgili rahatsızlıklarda biz karaciğer meridyenini mutlaka iğneleriz. Son yapılan yeni bir çalışma okudum. Fonksiyonel MR'la karaciğer 3 noktası iğnelendiğinde beyinde görme alanı aktif hale geliyor. Yani tabii 5000 yıl önce bunu nasıl bilmişler onu bilmiyoruz ama artık ispatlanabiliyor noktaların etkisi.
1: Deneme yanılma yoluyla belki bulmuş da olabilirler.
0: Belki ya da ama... kim bilir belki de eskiden çok farklı bir teknoloji vardı bizim bilmediğimiz yani bir şeyler olmuş.
1: Ben açıkçası kendi gözlemlerime dayanarak şunu tespit ettim. O zamanki insanlar ellerindeki kısıtlı imkanlar nedeniyle gözlem yeteneklerine çok büyük değer veriyorlarmış. Bu günümüzde de var aslına bakarsanız. Ben mesela döküntülü hastalıklar konusunda tereddütte kaldığım zaman genellikle anneanne ya da babaannelere sorarım. Hı hı. Onlar bu konularda çok tecrübeliler.
0: Evet.
1: Mesela kızamıkçık bazen karıştırabiliyorum, arada kalabiliyorum. Arada kaldığım zamanlarda soruyorum çaktırmadan. Babaanne ne dersin? Sence bu nedir diyorum. Kızamık bu diyor. Tamam kızamık bu diyor. gerçekten şaka bir yana halkımızın gözlem becerisi. Yani sadece halkımızın tüm insanlığın gözlem yeteneği oldukça fazla. Eskiden başka seçenekler olmadığı için buna dayalı olarak tecrübelerini geliştiriyorlardı. Bir diğer sorum şu. Siz dediğiniz çelik iğne batırıyoruz. Eskiden evet. altın, gümüş. Şu an tabii çelik iğne batırılıyor. İğne dışında başka şeylerle de akupunktur yapılabiliyor mu?
0: İğne dışında lazer kullanabiliyoruz. Özellikle çocuklarda tercih ediyoruz. Çünkü lazerin etkinliği iğneye göre bir %20 kadar daha düşük. Doku derinliği az olduğu için çocuklarda lazer biraz daha etkili oluyor. Onlarda lazeri kullanıyoruz. İğne haricinde dokunmak bile aslında o noktaları uyarabiliyor. Akupres dediğimiz yöntem o noktaya işte sertçe basıp 200 kere falan masaj yapınca aynı etkiyi gösterebiliyor. Ya da kupalar. Kupa tedavisi de bir çeşit akupunktur tedavisidir. Kullandıkları noktalar genelde akupunktur noktalarıdır. Ya da iğneye moxa dediğimiz bir çeşit tütsü takıyoruz. İğneyi ısıtmak için özellikle soğukla ilgili hastalıklarda sıcağı vücuda iletebilmek için, soğuğu uzaklaştırabilmek için moxa dediğimiz bir tütsü çeşidi var. Sigara tütününe benziyor. Onu iğneye takıp yakıyoruz.
1: Anladım. O zaman belirli noktalara dokunmak ya da herhangi bir fiziksel temas bir şeyle hemen hemen aynı etkileri oluşturuyor gibi görünüyor.
0: Yani tabii iğne kadar etkilemesi için çok bastırmak lazım. Belki morartmak lazım. Ama aynı etkiyi de yapabilir.
1: Siz bunları söylerken aklıma bir şey geldi. Bazen internette rastlıyorum. Mesela diş ağrısı için yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, elimizde baş parmakla işaret parmağın ortasındaki o boşluğa buz koymak ya da sıkmak gibi şeyler, ya da baş ağrısı mıydı bilemiyorum.
0: Baş ağrısı için. Orası kalın bağırsak dört noktası. Biz Hegu diyorlar Çinliler. Vücudun en kuvvetli ağrı kesici noktasıdır. Çok kuvvetli bağışıklık sistemi düzenleyici etkisi vardır. Ve herkesin kolaylıkla ulaşıp yapabileceği bir nokta yerine bildiği zaman. O yüzden de televizyonlarda böyle akupunktüristler çıktığı zaman sıkça da gösteriyorlar. Etkilidir. Orayı sıkı masajla baş ağrısını azaltabilirsiniz.
1: Tabii buradan dinleyicilerimize o noktanın tam yerini gösterme şansımız olmuyor.
0: Evet.
1: Ama tarifimizi tekrarlayalım. Sağ ya da sol el fark eder mi?
0: Hiç fark et.
1: Sağ ya da sol elimizin baş parmağıyla işaret parmağı arasındaki doku parçasını, ikisinin köküne doğru olan bir kısımdan mümkün olunca masaj yapalım ki bağışıklığımız güçlensin.
0: Evet, evet, bağışıklık sistemini güçlendirir.
1: Hem de baş ağrılarımız geçsin, gerginlik baş ağrılarımız ya da diğer baş ağrılarımız.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna doğru geldik açıkçası. Daha konuşacak çok şeyimiz var ama onları da müsaade ederseniz başka programlara bırakalım. Bu program da değerli bilgilerinizle akupunktur konusunda önce bir giriş yapmış olduk. Akupunkturun ne olduğu, nasıl yapıldığı ve nerelere yapıldığı, hangi bölgelerin niçin seçildiği gibi genel temel bilgileri sayenizde öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün konumuz akupunkturdu. Akupunktur konusunda konuğumuz uzman doktor Setenay Mit bize oldukça değerli bilgiler verdi. Ama akupunktur konusunda konuşacaklarımız daha bitmedi. Diğer konuşacağımız konuları bir sonraki programımıza saklıyoruz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyoruz efendim.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Serdar Kula.

0: Erzurum Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

İçerim de yenilginin acısı, yollandım şeytan dağına. Az gittim, uz gittim, bir hayli zaman sonra vardım büyücünün mağarasına. Dedim bir halden bilmeze düştüm, al varımı yokumu bir büyü yap da anlasın kara sevdanın ve yalnızlığının ne yaman şey olduğunu. İki taş attı yürekten bir bulanık suya, üç zaman sonra seslendi bir kör kuyuya. Aradan kaç ay, kaç yıl geçti bilmiyorum, bir akşam üstüydü, çalındı kapım. O kendini beğenmiş deli dolu kız ne hallara düşmüştü Allah'ım. Sev, sev diye inledi, hasretim özlerine, kapandı dizlerime. Git dedim git, sen de anla, yalnızlığının ve kara sevdanın ne yaman şey olduğunu. İnanmayın dostlar, inanmayın, ortada ne bir büyücü var ne de bir büyü. Kendimi avutmak için yıllarca uydurdum bu çekilmez bir

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

Hanıma kuşlar çadır kurmuş, bahçelerinde çiçekler sevgi açmış. Ah güvercinler barışçıl kanadında, özgürce selam salmışlar obama, hay hay. Fırat biriktirmiş de gözyaşlarını, yağmur gibi indirmiş meralarıma. Ceylanlar mekan tutmuş dağ başlarını, Van Gölü tuz basmış yara.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Sen olmasaydın ne gökyüzü bu kadar mavi,

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizle tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

QFM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Adi FM'de

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi. Yeah.

0: Kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

Merhaba Cihan Bebe, hoş geldin dünyamıza. Ülkenden binlerce kilometre uzaklarda, yumuk yumuk gözlerinle ve de ellerinle hoş geldin dünyamıza. Bu yad ellerin metropolunda yarın serpilip dal olacaksın. Açılmış gül olacaksın. Belki bu metropollerde hep boşlukta kalacaksın. Ama bil ki Cihan Bebe, bu metropoller, bu taş duvarlar, bu betonlar değil senin vatanın. Senin vatanın ki Toroslardan Zagroslara, Botondan Palandöken'e, aydınlık güneş ülkesi. Cihan Bebe gelişine çok sevindim. Bilmem ne hayallere daldım. Belki 10 sene önceden kaldım. Sana Salman demeye geldim. Yıllarca sonraya uçtum, sende bir ömür can buldum. İnan bana inan Cihan Bebe. Toroslara, Zagroslara, Fırat ve Dicle'ye uç. Dağların duruğunda kartal ol. Saplan bir kazma gibi karanlığın ve ihanetin kalbine. Patla darmadağın olsun tüm karanlıkların.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın, sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katılım sağladı. Zirveyle ilgili Rektör Keleş, zirve kapsamında yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri ve ülkemizin bu alandaki vizyonunu yakından takip etme fırsatı bulduk. Zirvede kamuoyuyla paylaşılan yapay zeka alanında ülkemizin hedeflerine yön verecek önemli bir yol haritası niteliğindeki yapay zeka eylem planının hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin düzenlenmesinde ve eylem planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: QFM. Kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım,
1: sen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
1: Nezaketle, tatlı dille olur.
4: Yok saymadan olur.
5: Değer vererek olur.
1: Dinleyerek, anlayarak olur. Elini kaldırmadan olur.
6: İyi ki varsın desen ne olur?
7: Kırmadan, incitmeden olur.
8: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
9: Konuşarak haydi haydi olur.
10: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
11: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
12: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.